Kemisen tengna, kubts luz, njanten, efa simba simbam, zon fjaga munan, punna, efa vala katsadin, sasen e lozan gun gun. Ma tu me peca kan e dal, me peca ka kun fi, kisa qin fjenen e fan lasa ajt, lasa ajt e lik.